Sence ya fellow Israel senin kari. Poni ne var ni ya? Kamuros perspektif.